0: Onları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden ilerliyor.

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

Günaydın, iyi sabahlar herkese. 23 Eylül 2026 Çarşamba, bugün nasıl, alıştınız mı sabah trafiğine? Elbette ki yaz aylarında böyle bir trafik yaşamıyorduk. Okulların açılmasıyla birlikte bütün dengeler değişti. Okulların açılmasıyla birlikte yaz havası hala devam ediyordu biliyorsunuz, ama bugün önceki günlere hiç benzemiyor. Umarım evden çıkanlar şemsiyelerini ve montlarını almışlardır. Çünkü bugün İstanbul'da özellikle 17 derecelere kadar hava sıcaklığının gerilemesi bekleniyor. Hepsinden söz edeceğim. Bir yayını açalım. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Saat 9'a kadar Kral Pop Radyo şarkılarına ve çarşamba sabahınıza eşlik edeceğim. Hadi başlayalım hemen.

0: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
1: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Çay makinesi deyince vatan.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın. 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
7: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin, bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam.net'le uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
9: Kazancın net, sigortam.net.
10: Her güzele bir Mindus.
11: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
12: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
13: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
3: o. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor.
4: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
5: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Bugün 23 Eylül sonbahar ekinoksu biliyorsunuz. Bu ne biçim sonbahar ekinoksu da diyemeyeceğimiz bir gün üstelik. Dün olsaydı, hatta pazartesi günü olsaydı derdik ama bugün için söz konusu değil. Bugün meteorolojik olarak da sonbahar başladı gibi görünüyor çünkü. Hatta dün giriş yaptı ama bugün tam sonbahardır. İstanbul'da bugün gerçekten dikkat çekici bir sıcaklık düşüşü var. Dün 22 derece civarında olan gündüz sıcaklığının bugün 17 derecelere gerilemesi bekleniyor. Gece ise 12 dereceye kadar düşebilir diyor uzmanlar. Üstelik mesele yalnızca serinlik değil. Bugün gün boyunca yer yer oldukça kuvvetli sağanak yağış bekleniyor İstanbul'da. Yani sabah evden çıkarken mont ve şemsiyesiz adım bile atmayın lütfen dışarı. Ama ilginç olan şu, bu soğuk uzun sürmüyor. Yarın sıcaklıklar yeniden 22, hatta cuma günü 23 dereceler civarına çıkıyor. Yani İstanbul bize 24 saatlik küçük mini bir kış provası yaptıracak, tadını çıkaralım bugünün.

Teknoloji dünyasının gözü kulağı bugün Mark Zuckerberg'te ve Zuckerberg'ün söyleyeceklerinde. Çünkü Meta Connect etkinliği başlıyor bugün. Ve Zuckerberg'ün açılış sunumu yine teknoloji dünyasının en çok beklediği konuşmalardan biri. Çünkü bu konuşmada yapay zeka, akıllı gözlükler ve karma gerçeklik için gelecek planlarını anlatması bekleniyor Zuckerberg'ün. Bu yıl özellikle yeni nesil yapay zeka gözlükleri ve yeni bir karma gerçeklik başlığıyla ilgili beklentiler yüksek. Şimdi Meta'nın son yıllardaki stratejisi çok ilginç biliyorsunuz. Yapay zekayı sadece telefonda kullandığımız bir uygulama olmaktan çıkarıp gün boyu taktığımız bir cihazın içine yerleştirmeye çalışıyorlar. Şirket kısa süre önce Muse adını verdiği bir de kişisel yapay zeka ajanı duyurdu. Muse'un amacı da sadece sorulara cevap vermek değil, kullanıcının hedeflerini anlayıp gerektiğinde kendiliğinden öneriler sunmak. Bu kendiliğinden kısmı beni bir tedirgin ediyor. Bakalım bu konuşmada neler sunacak Mark Zuckerberg dünyaya. Burak Bulut'la devam edelim çarşamba sabahına. Ah be Manolya, şimdi popun kralı, kral.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
3: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
4: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.
5: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
6: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen o.
8: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene logoya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
9: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
10: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
12: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev
13: var. Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
14: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
15: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok...

0: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta, güven doğasında var.
1: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını siz de keşfedin. Aytemiz Vay.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Bugün ilginç bir yapım başlıyor malum bir dijital platformda. Wonka'nın altın bileti. Ama bu kez Wonka'yı canlandıran dünyaca ünlü bir oyuncunun olduğu bir film izlemeyeceğiz. Roald Dahl'ın ünlü Charlie'nin çikolata fabrikası dünyası gerçek bir realite yarışmasına dönüşüyor. Yarışmacılar Wonka'nın çikolata fabrikasından içeri giriyor. Burada çeşitli oyunlar, testler, beklenmedik görevlerle karşılaşıyorlar. Yani çocukken altın bileti bulsam o fabrikaya girer miydim diye düşünenler için hikayenin gerçek yarışma versiyonu yapıldı. Bu projenin başka bir yönü daha var bence. 1964'te yayımlanan bir çocuk kitabı bu biliyorsunuz. Charlie'nin Çikolata Fabrikası. Sonra bir filme uyarlandı. Roald Dahl'ın bu eseri. Şu anda Roald Dahl'ın yarattığı o dünya 60 yıldan fazla bir süre sonra sinemadan çıkıyor. Gerçek yarışma formatına dönüşüyor. Ve bu hala izleyiciyi etkileyebiliyor. Çok acayip değil mi bu?

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi, reform çağrısını yineledi. Gazze'nin yeniden inşasına bir an evvel başlanmalıdır dedi. Amerikan Başkanı Trump da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Ülkesinin hiç olmadığı kadar güçlü olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin altın çağındayız dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin 9. sınıf öğrencisi okulun yakınında av tüfeğiyle ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. 16 yaşındaki saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 2011'deki şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8 oldu. FETÖ'den 9 yıldır tutuklu olan eski istihbaratçı Enver Altaylı bu soruşturmada da kasten öldürmeye azmettirme suçlamasıyla tutuklandı. Fon soruşturması kapsamında yeni operasyon yapıldı. 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Tera ve Pusula Holding yöneticisi 5 kişi tutuklandı. İstanbul'da Adalar Belediyesi'nde bugün başkan vekilliği seçimi yapılacak. Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat tutuklanınca başkan vekili olan Medine Pamuk geçen hafta sağlık gerekçesiyle istifa etmişti. Türkiye Sinema Festivali hafta sonu gerçekleşecek. Sinema biletleri 2 gün boyunca 90 lira olacak. Yurdun batısı soğurken doğusu hala sıcak. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 18, Antalya sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: haberlerini sunar.
1: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları sürüyor. Ay Yıldızlılar Uluslararası Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Bugünkü ani sıcaklık düşüşüyle beraber bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için neler yapabileceğimiz yine arama motorlarında en çok aranan, yapay zekalara en çok sorulan sorulardan biri. Peki gerçekten soğuk hava bizi hasta ediyor mu? Aslında grip ve soğuk algınlığını doğrudan hava değil virüsler yapıyor biliyorsunuz. Yani üşüdüğümüz için hasta olmuyoruz ama havalar serinlediğinde kapalı alanlarda daha fazla zaman geçiriliyor. Okullar açık, toplu taşıma daha kalabalık, virüslerin kişiden kişiye geçmesi daha kolay. Yani mevsim değişikliği dolaylı olarak enfeksiyon dönemini başlatıyor. Uzmanların önerisi ise mucizevi bağışıklık güçlendirici ürünler değil, çok basit. Düzenli uyku, yeterli su, sebze ve meyve çeşitliliği, yeterli protein, özellikle güne kahvaltıyı atlamadan başlamak. Bir de bugün gibi hava günde böyle 5-6-7 derece birden düşüyorsa kat kat giyinmek çok daha elverişli. Öğleden sonra hava değiştiğinde bir katı çıkarabilirsiniz. Yani bugün bağışıklık için yapılabilecek en iyi şeylerden birkaçı son derece demode ama etkisi hiç geçmeyen birkaç şey. İyi uyku, doğru beslenme, hareket etme, sıvı tüketme, hava durumuna göre giyinme. Herkese kolaylıklar diliyorum. Dikkat edin kendinize bugün.

0: haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
2: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.

0: avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computes Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
8: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Albert Genau cam balkonlar. Şimdi vade farksız 10 taksit.
4: Albert Genau cam balkonun adı soyadı.
9: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
10: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
11: Bir ünlünün 24 saati. Ünlümüz hazırlanmak için eve gitti. Hazırlandı, dışarı çıktı ve tekrar kastıma bindi. Ödül törenine gitti.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet.
3: Getir, bir mutluluk getir.
4: Sensat.com.
5: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
6: Hayır hayır hayır hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
5: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
3: Sensat.com.
7: Paytr'den işletmelere büyük rahatlık. Paytr fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
3: Büyük rahatlık Paytr.
8: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
9: Güzel bir yatsan.
10: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
11: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

İstanbul'da iki müthiş etkinlik var bu hafta. Biri 21. yılını kutlayan Contemporary İstanbul. Tersane İstanbul'da VIP ön gösterimiyle başladı fuar. 24-27 Eylül tarihleri arasında da genel ziyaretçiye açılacak. Bu yıl 16 ülkeden 70 galeri, 736 sanatçı ve tam 1372 eser İstanbul'da bir araya geliyor. Tersane İstanbul'da Contemporary İstanbul'un çatısı altında. Üniversite öğrencileri için bir not bence önemli. 24-25 Eylül'de 17-20 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edebilirsiniz. Hafta sonunda ise bu kez İstanbul büyük bir fotoğraf rotasına dönüşüyor. 212 Fotoğrafı İstanbul'un 9.sü başlıyor. 26 Eylül'de başlıyor. 11 Ekim'e kadar da devam ediyor festival. Tophane'yi amir eden Galata Okulu'na, Akaretler'den Eski Postahan'a, Bomonti Ada'dan Abbas Ağa Parkı'na kadar 25 farklı mekanda tüm şehre yayılıyor yani bu etkinlik. Bayılıyorum bu haline İstanbul'un. Adeta bir açık hava fotoğraf festivali yaşanıyor. Yani şehirde İstanbul'un en güzel zamanları işte. Derya Uluğ'la devam edelim. Çarşamba sabahına şımarık. Şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

sen de. Tiyatro sezonu başlıyor biliyorsunuz. Şahane projeler, şahane oyunlar var yine bu sezonda. 22 Ekim'de İstanbul Tiyatro Festivali ile beraber zaten inanılmaz oyunlar izliyor olacak tiyatro severler. Tülin Özen ve Tansu Biçer'in birlikte kurduğu Bahçe Galata'nın yeni yapımı Elizabeth Costello bunlardan biri. 4 ve 5 Kasım'da İstanbul Tiyatro Festivali'nin 9. yılı kapsamında Paribu Art'ta ilk kez sahnelenecek oyun. Tansu Biçer yazar Elizabeth Costello karakteriyle izleyici karşısına çıkacak, muazzam. Tülin Özen ve Nilperi Şahinkaya'nın rol aldığı Ballı Sütse 26 Eylül'de Zorlu PSM'de görülebilir. Semaver Kumpanya repertuarında 10 yıldan fazla bir süredir sahneye konan Metotsa yarın akşam Zorlu PSM'de görülebilir. Sarp Aydınoğlu, Serkan Keskin, Şebnem Hasan İstogi ve Yavuz Pekman'ın rol aldığı oyun bir şirketin toplantı odasında yaşananları anlatıyor. Belki

0: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçaksa başka, Koçak.
1: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
2: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
2: Tami.
1: Tami ya. Tami Posta ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarının sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
3: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
4: Prime Computest Auto Expertise. Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
2: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Aytemiz'in mobil uygulaması Aytemiz Vay şaşırtmaya devam ediyor. Aytemiz Vay ile aracınızdan inmeden akaryakıtınızı alın, indirimi anında yakalayın. Uygulamayı hemen indirin, Aytemiz Vay'ın indirimli akaryakıt dünyasını sizde keşfedin. Aytemiz Vay.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertise.
6: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne
2: istersen o. Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç Otosol.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, zıp ödül programına üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.

0: her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

23 Eylül 2026 Çarşamba bugün. Bugün aynı zamanda sonbahar ekinoksu. Yani gerçekten resmi olarak sonbaharın başladığı gün bugün. Meteorolojik olarak da sonbaharın başladığı gün bugünmüş gibi görünüyor. Ama çok umutlanmasın benim gibi soğuk ve serin hava sevenler. 24 saatlik bir sonbahar provası, kış provası yapıyoruz hatta bugün. İstanbul'da sıcaklıkların gün içinde 17, gece 12 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Öyle böyle bir serinlemeden ve sıcaklık düşüşünden söz etmiyoruz. Montlarınızı ve şemsiyenizi almadan kapı dışarı çıkmayın bence bugün. Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Öykü Güler Sönmez ben gidiyorum. Şahane ve serin bir çarşamba olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşçakalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber'den bir uyarıyla başlayalım. Fırtına ve sel uyarısı, İstanbul'a kış havası geldi. İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini artırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı. Yağışların bugün akşam saatlerine doğru önce Boğaz hattına, ardından Anadolu yakasına ulaşması bekleniyor. Sıcak bir gelişme NTV'den: İzmir Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Devam edelim Hürriyet'le. Birleşmiş Milletler'e 5 maddelik reform teklifi.

0: Teklifi manşet Hürriyet'te. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün akşam Birleşmiş Milletler kürsüsünde tarihi bir konuşma yaptı. Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısıyla küresel sorunları ve krizleri çözemediğini belirten Erdoğan, 5 maddeden oluşan reform paketi önerdi. Erdoğan, uluslararası hukukun güçlüye, zayıfa farklı uygulandığı anlayışı değiştirmek mecburiyetindeyiz. Yapının yanına kar kaldığı uluslararası sistem çürümeye mahkum dedi. Okul önünde silahlı dehşet yine önemli bir başlık Hürriyet'ten. Bugün pek çok sitede ve gazetelerde manşet. Manisa Turgutlu'da meslek lisesi 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki H.O. av tüfeğiyle geldiği okulun önünde arkadaşlarına ateş açtı. 11 öğrenci yaralandı. 3'ünün durumu ağır. H.O. kısa sürede yakalandı. Anneannesine kayıtlı silahı evinden aldığı, dedesiyle anne babası ve 4 kişi gözaltında, akran zorbalığı iddiaları araştırılıyor. Sabah gazetesinde de manşet, adil bir dünya için Birleşmiş Milletler'de reform şart. Başkan Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda dünyaya vicdan ve insanlık dersi verdi. 190 ülkenin iradesinin 5 ülkenin vetosuna bırakılmasının adil olmadığını vurgulayan Erdoğan, Güvenlik Konseyi dünya 5'ten büyüktür ilkesine göre reform edilmeli dedi. Kozinoğlu'nda azmettiren 6 aylı bir başka başlık sabahtan. Kozinoğlu soruşturmasında ifade veren FETÖ hükümlüsü Enver 6 aylı kasten öldürmeye azmettirme suçundan tutuklandı. Sıra geldi Milliyet'e, burada da manşet, biz sussak tarih susmaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı tarihi konuşmada Gazze'deki devlet terörüne karşı İsrail'e baskı kurun çağrısı yaparak dünyaya şair Sezai Karakoç'un biz sussak tarih susmayacak dizeleriyle seslendi. Geçiyoruz Sözcü'ye, sürmanşet, 15'lik öğrenci av tüfeğiyle okul basıp arkadaşlarını taradı, 3 ağır, 11 yaralı. 7 bakanın imza attığı güvenlik protokolünün mürekkebi kurumadan yüreğimiz yandı. İçişleri, Milli Eğitim, Adalet, Aile, Çalışma, Sağlık, Gençlik Bakanlıkları okul güvenliği protokolü yaptı. 24 saat geçmeden Manisa'da 15 yaşındaki liseli av tüfeğiyle okul bastı, kurşun yağdırdı, kan akıttı. Turgutlu İnci Üzmez Anadolu Lisesi'ndeki saldırıda 11 öğrenci yaralandı. Yakalanan cani sebebi kız meselesi dedi. Anne, baba, dedesi gözaltına alındı. 15 yaşındaki çocuk o tüfeği nasıl aldı, oraya kadar nasıl geldi sorusu yanıtsız kaldı deniliyor detaylarda.
1: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Gerede-Kızılcahamam yolunun Gerede-Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı, ulaşım Kızılcahamam-Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize günaydın. Bugün 23 Eylül 2026 Çarşamba, haftanın tam ortasındayız. Pazartesi gününden uzaklaştık. Hafta sonu tatiline bir adım daha yaklaştık. Yani kendimizi daha iyi hissettiğimiz bir günün sabahındayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ben Arzu Kaya. Yine en sevdiğiniz şarkılarla sabahınıza eşlik edeceğim 2 saat boyunca. Evet, başlayalım mı? Hadi gelin benimle.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentko.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
3: Kiralıyorum, gidiyorum. Rentko.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve

0: evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
1: HDI Sigorta.
2: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla...

Tam 5 yıl sonra özlediğimiz isim Bora Duran bizimle. 2021 yılında müzikseverlerle buluşturduğu Döndüm, aradan geçen 5 yılın ardından adeta yeniden doğdu. Yıllar sonra yeniden keşfedilerek dijital platformlarda büyük bir çıkış yakalayan Döndüm, Türkiye Popüler Şarkılar listesinde 1 numaraya yükseldi. Son bir ayda 2 milyon dinlenmeye ulaşan şarkı, yakaladığı güçlü ivmeyle dijital müzik dünyasının gündemine otururken Bora Duran'a yıllar sonra yeniden zirve heyecanı yaşattı. Şarkının yeniden keşfedilmesiyle başlayan büyük yükseliş kısa sürede milyonlarca dinlenmeye ulaştı. İşte o şarkı, Bora Duran, Döndüm.

Hadi gelin yapay zeka tarafında neler oluyor bir bakalım. İlginç dönemden geçiyoruz aslında. Artık mesele sadece bana bir metin yaz demek değil. Yeni nesil yapay zeka asistanları e-posta gönderme, seyahat planlama ve bazı işlemleri kullanıcı adına gerçekleştirme gibi görevleri üstlenmeye başladı. Teknoloji gerçekten cevap veren araçtan iş yapan asistana doğru gidiyor. Bu da hepimiz için çok büyük bir kolaylık. Aman işimizi elimizden almasın da böyle devam etsin. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Hepinize bir kez daha günaydın. Elif Buse Doğan'la devam ediyoruz bu keyifli sabaha. Yangın

0: Daha dün
1: evet, hani... Şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: İkinci el araçlar %20'den

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Peugeot Rifter'la tanış. Hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Kahve makinesi

0: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

23 Eylül yani sonbaharın resmi olarak başlangıç tarihi. Sonbahar ekinoks döneminde ne olur? Gün ve gece sürelerinin birbirine yaklaştığı zamanlardayız. Yani sabahları hava niye karanlık, akşamları da gün ne çabuk bitti demeye başlayacağımız döneme giriyoruz. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sonbaharın tadı gerçekten bir başka. Özellikle fotoğraf çekmeyi sevenler için sonbahar inanılmaz güzel ve elverişli bir dönem. Ben de bu dönemde fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Havanın rengi, ağaçların rengi, yerlere düşen yapraklar o kadar romantik görseller oluşturuyor ki bu da çok hoşuma gidiyor. Siz de bu görüntüleri fotoğraflayabilirsiniz. Evet, Pop'un kralındasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz devam ediyor. Güzel ve keyifli bir çarşamba sabahındayız. Poise eşlik edecek bu defa. Başımda belalar.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

tek bir cümleyle anlatın mesela. Belki birine umut olur, belki birinin gününü değiştirir. Bugün güne bir söz bırakıyorum diye başlayın ve cümlenizi bana gönderin. Bakalım bugün Kral Pop Radyo'da nasıl güzel sözler birikecek ve günün en güzel sözü kimden gelecek, ben de merakla bekliyorum. 0533 781 74 74

0: Akbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kalite.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan Sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu Sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan Sensat.com.
5: Sensat.com. Türkiye'de her iki dakikada birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi.

Bakalım bu sabah hangi dinleyicimizin sözü güne damga vuracak? Evet, İstanbul'dan Ayşe. Bugün güne bir söz bırakıyorum. İnsan en çok kendine inanmaya başladığında güçlenir demiş. Wow, çok iyi. Yine İstanbul'dan Mehmet. Her gecenin sonunda mutlaka yeni bir sabah vardır. Bu da çok iyi. İzmir'den Zeynep. Bugün güne bir söz bırakıyorum. Kalbin temizse yolun sonunda mutlaka güzel bir şey seni bekler. Bu da harika. Evet, bir mesaj daha. Bugün güne bir söz bırakıyorum. Bazen kaybettiğini sandığın şey aslında seni daha güzel bir başlangıca hazırlar. Gerçekten harikasınız ve çok yaratıcısınız. Ben şimdi bir seçim yapacak olsam hepsi çok iyi diyebilirim ancak. O kadar güzel şeyler yazmışsınız ki hepinizi tebrik ediyorum. Yani güne damga vuran sözler hepinizden geldi. Ve bu şarkı sizin.

Havalar soğudu, serinliği hissedebiliyor musunuz? Balkanlar üzerinden ülkemize soğuk hava dalgası giriş yaptı. Beraberinde birçok bölgede kuvvetli yağışlar da bıraktı. Devam edecek. Soğuk havanın yurdun büyük bölümünde etkili olması bekleniyor. Özellikle gece ve sabah saatlerinde sıcaklıklar belirgin şekilde düşecek. Hazırlıklı olun. Geceleri adeta dinlenme tesisi soğuklarıyla karşılaşabiliriz. Hani böyle uzun yolculuklar yaparız, hava sıcaktır, düşünün tam böyle Ağustos'un ortasındasınız, Antalya'ya gidiyorsunuz mesela. Otobüs ihtiyaç molası veriyor, tabii siz de şort, tişört, gayet rahatsınız. Otobüsten bir iniyorsunuz, hava buz gibi. Genelde Afyon tarafında eğer mola verilmişse bu soğukla karşılaşılabiliyor. İşte ben böyle bir anda soğuyan havalar için dinlenme tesisi soğukları diyorum. Evet, kendinize dikkat edin, aman hasta olmayın. Ve koluğumuz Tan Taşçı. Gidiş.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız?

0: fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Enerji Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Enerji Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
4: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
7: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
8: Her güzele bir Mindus.
9: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
10: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi

ödeyeceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.

Pop'un kralı Kral Pop Radyo'da Arzu Kaya'dan gitme vakti geldi. Bu sabahlık bu kadar. Keyifli geçen bir çarşamba sabahı oldu. Devamı yarın. Evet, saatler 9'u gösterdiğinde ben Arzu Kaya yeniden sizlerleyim. Kendinize ve sevdiklerinize iyi davranın. Tüm mutlulukların ve güzelliklerin yanınızda olacağı, güzel haberler alacağınız bir çarşamba günü diliyorum sizlere. Hoşça kalın ve Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın.

0: takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTech Avrasya Fuarı, binden fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTech Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
3: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir,
6: getir. Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: o. Trafik sıkıcı değil mi? Ama sizi rahatlatacak bir haberimiz var. Doğa Sigorta limitsiz ihtiyari mali mesuliyet teminatlı kasko poliçesiyle karşı tarafın masrafları ne olursa olsun cebinizden hiçbir şey ödemezsiniz. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.

0: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, CariaFit ve AlbaFold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Mendus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
6: Net, Sigortam.net.
7: Venividi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444 0481 Venividi Göz.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları sürüyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu

0: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
2: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Her güzele bir
4: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
5: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 10

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Her yerden sipariş aldık.
1: Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
0: Tabii ya.
1: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
0: Tami.
1: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al. Bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
4: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
5: yatsan. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
6: Ekspertiz. Kasko, sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder, sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme. Kazancım net,
7: sigortam net. Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüze

Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül-31 Ekim tarihleri arasında Hyundai

Dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo, Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, ben Seçil Gören. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. İstanbul Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. İstanbul'da Üsküdar Belediyesi'ndeki başkan vekilliği seçimi öncesi tutuklanan başkan yardımcısı Amine Cansu Çelik ev hapsi şartıyla tahliye edildi. Çelik 5 Eylül'de tutuklanmıştı. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde lise yakınlarında düzenlenen silahlı saldırıda 3 ağır 11 öğrenci yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 9'a yükseldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Erdoğan konuşmasında Birleşmiş Milletler'in görevini icra edemez hale geldiğini söyledi, reform çağrısını yineledi. Kastamonu'da bir köyde yangın çıktı. İnebolu ilçesine bağlı Deresökü köyünde iki katlı ahşap evde çıkan yangın 7 eve daha sıçradı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor. Türkiye Sinema Festivali hafta sonu gerçekleşecek. Sinema biletleri 2 gün boyunca 90 lira olacak. Yurdun batısı soğurken doğusu hala sıcak. Bugün İstanbul ara ara kuvvetli sağanak yağışlı 17, Ankara gök gürültülü sağanak yağışlı 23, İzmir gök gürültülü sağanak yağışlı 22, Bursa kuvvetli sağanak yağışlı 18, Antalya gök gürültülü sağanak yağışlı 28 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: A milli takımda Fransa maçı hazırlıkları sürüyor. Ay Yıldızlılar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Selamlar, sevgiler herkese. Güzel haber almak isteyenler var mı? Hadi söyle güzel bir şeyler diyorsanız. Yani ben elimden geldiğince iyi haber vermeye çalışıyorum, itiraf edeyim ama hayatın içinde de çok beklentimiz oluyor güzel şeyler duymaya. Size güzel bir haber geldi diyelim. Beklediğiniz iş olmuş mesela. Bir sonuç açıklanmış ya da sadece bugün başınıza çok komik bir şey gelmiş. İlk kime anlatmak isterdiniz? İlk kime anlatmak geliyor içinizden? O isimler hayatımız hakkında çok şey söyleyen isimler. Düşünün bakalım, ilk kimi anlatınca daha iyi hissederdiniz? Belli ki o sizin için oldukça değerli. Bazı insanları kötü günümüzde ararız, bazılarını sevincimizi anlatmak için. Ne tuhaftır. İkisi de kıymetli aslında. Hatta bugün küçük bir şey yapabilirsiniz. Telefon rehberinizi açmanıza bile gerek yok şu anda. Düşünün sadece, şu an hayatımın en güzel haberini alsam ilk kimi ararım? Aklınıza hemen biri geldiyse, bence bugün onu aramak için güzel bir haber beklemeyin. Arayın gitsin. Bazen hayatımızdaki insanların kıymetini anlamak için kötü ya da iyi bir şey olmasına gerek yok.

0: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Trafikte dikkat etmeniz gereken onca şey varken aklınız bir de evinizde kalmasın. Size güzel bir haberimiz var. Doğa sigorta konut sigortası, yangın, deprem ve diğer doğal afetlerin yanı sıra hırsızlık, su baskını, cam kırılması ve bu durumlardan doğabilecek komşu hasarlarını da güvence altına alır, yuvanızı her zaman korur. Doğa sigorta, güven doğasında var.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.

Bu sabah evden çıkarken ailesiyle birlikte çıkanlar ve çocuğunu okula bırakacak. Belki eşini işe bırakacak. Belki hep beraber başka bir yere gideceksiniz. Peki evden ilk çıkan kim oluyor? Ailece bir yere gidileceği zaman. Bir kişi kapıda her zaman hazırdır. Dikkat edin, bakın çevrenize. Ayakkabısını giymiştir, anahtar elinde. Diğerleri hala içeridir. Ben hazırım. Hadi bekliyorum. Bir dakika, telefonumu bulamıyorum diyen. Çocuğun üstü değişecek diyenler. Kapıdaki kişi yavaş yavaş gerilmeye başlar. Sizin evde bunu kim yapıyor? Bir de tam tersi var. Herkesi bekleten kişi misiniz yoksa? Aslında aynı evin içinde bile insanların zamanla ilişkisi çok değişken. Biri randevu saatini, orada olma saati görür. Diğeri evden çıkma saati görür mesela. Evet. Ve ciddi bir tartışma sebebidir bu. Bakmayın, ciddiye almak lazım. Saat 8'de orada mı olacağız? 8'de evden mi çıkacağız? Bazen büyük tartışmaları küçük bir saat tanımı çözebiliyor ama neyse ki çözümü olan şeyler bunlar.

0: yaşarken daha dün...
1: Dede, şimdi okullu olduk diyordu hani.
0: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
2: Engin Bey, bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
3: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
4: o. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
6: Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bir ünlünün yeri.

yapmayın. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül.

Hadi şöyle bir etrafınıza bakın, geçmişinize bakın, hayatınıza bakın. Bulunduğunuz yerde nasıl bir ortam var ona bakın. Güzel şeyler var mı etrafınızda? Belki bir şey beğendiniz, alabilecek durumdasınız ama boş ver gerek yok diyorsunuz. Kendinize bir gün ayıracaksınız. Şimdi onun sırasını boş ver diyorsun. Uzun zamandır gitmek istediğin yere gideceksin. Başka zaman diyorsun, erteliyoruz değil mi? Peki neden böyle yapıyoruz? Kendimize keyif verecek şeylerde bu kadar cimri davranıyoruz. Para harcamaktan bahsetmiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bazen yarım saatten bahsediyorum. Bazen bir kahveden, bir yürüyüşten mesela. Uzun zamandır görmek istediğiniz birinden. Sorumluluklarımız tabii. Çoğu zaman akla ilk o geliyor. Sorumluluklar diyoruz. Ama hayat sürekli görev tamamladığımız bir liste değil. Bugün kendimize soralım mesela. En son sırf bana iyi geliyor diye ne yaptım? Ben söyleyeyim size, hatırlamıyorum. Cevabı çok uzun zamandır yoksa sizde de listenin bir yerine kendinizi eklemenin zamanı gelmiştir.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında

0: İstanbul'da çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Haberler. Takım tezgahları ve üretim teknolojileri sektörünün en kapsamlı buluşmalarından MagTek Avrasya Fuarı, 1000'den fazla firma ve 30 bini aşkın sektör profesyonelini bir araya getiriyor. Üretimin geleceğini şekillendiren makine, ekipman ve dijital üretim teknolojilerini keşfetmek için MagTek Avrasya Fuarı 28 Eylül 3 Ekim tarihlerinde TÜYAP İstanbul'da. TÜYAP bilgilendirdi.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: sensat.com.
1: Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
2: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
1: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com.
0: sensat.com.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
6: İşinizin gücü Ford Pro'dan işinizi büyütecek fırsatlar. Transit Van, Transit Kamyonet ve Transit Minibüs modellerinde geçerli 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz fırsatı ve %3 takas indirimi Ford yetkili satıcılarında. Detaylar Ford.com.tr'de.
7: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
8: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
9: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, cumartesi Star'da.

Bugün misafir ağırlayacak dinleyicilerimiz var mı? Belki şu an misafirleriyle birliktedir. Biz ikramsever bir milletiz biliyorsunuz. Gittiniz misafirliğe ne içersin? Hiçbir şey. Çay? Olur hadi.

Aslında çay istiyordum. E peki neden ilk cevabın hiçbir şey oldu? Nezaket de var tabii. Zahmet etmesin diyorsun değil mi? Yük olmak istemiyoruz çoğu zaman. Fazla talepkar görünmek istemiyoruz bazen. Bizim kültürde bunun çok tatlı örnekleri vardır. Bir şey yemem denir, sonra sofra gelir yenir. Çay içmem denir, hazırsa içerim olur sonra. Bazen nezaketi biraz fazla dolaştırıyoruz sanki. Karşımızdaki zaten sorduysa bir çayını içerim demek bence gayet sempatik. İnsan ilişkilerinde rahatlık biraz da karşımızdakine sürekli bizi tahmin etme görevi vermemek bence. Çünkü yorucu oluyor. Tabii şunu da unutmamak lazım. İsrar etmek galiba bizim yapımızda da var.

0: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
1: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Her güzele bir Mindus.
3: Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.
4: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
5: Peugeot. Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
6: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.

gün içinde ne kadar çok soruya maruz kalıyoruz diye bazen düşünüyorum. Zihnim dolduğu zamanlarda cevap veremez hale geliyorum. Sizin de öyle oluyor mu? Bazen biz soruyoruz. Gün içinde başkalarına sorduğumuz sorular. Ne zaman geleceksin? İş bitti mi? Çocuk okuldan çıktı mı? Akşam ne yiyeceğiz? Peki kendimize soruyor muyuz bunları? Ben bugün nasılım mesela? En son ne zaman gerçekten sordunuz? Ben bugün nasıl hissediyorum? Bir cevabı var mı, geldi mi? Hemen büyük anlamlar çıkarmaya gerek yok bundan. Cevabınız belki biraz yorgunum ya da gayet iyiyim. Canım sıkkın ama geçer. Bugün nedense keyfim yerinde. Hepsi olabilir. Hemen kendimizi düzeltmek zorunda hissediyoruz. Ama önce nasıl olduğumuzu fark etmek gerekiyor. O yüzden bugün size bir soru bırakmak isterim. Şu an gerçekten nasılsınız? Ben çoğu zaman soruyorum dinleyicilerime bunu. Nasıl hissediyorsunuz? Cevabı bana vermenize gerek yok. Ama kendinizden saklamayın yeter. Güzel bir gün diliyorum. Kral Pop'ta beraberdik. Ben Mert Rusçuklu. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: Milli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı.

Yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.

0: marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir
2: yatsan. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anı.

Vakıfbank'tan gardırobunu yenilemek isteyenlere müjde. Giyim alışverişlerinizde Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla avantajlar daima sizinle. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında giyim, ayakkabı ve aksesuar sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 3000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL, toplam 500 TL World puan hediye. Detay

0: Bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
3: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim'de Festival Park'ta. Bengü, Murat Boz, Kıraç, Buray, Simge, Özcan Deniz, Hakan Altun ve Mert Demir konserleriyle müzik dolu 9 gün. Ünlü şeflerin özel sunumları, gastronomi buluşmaları, Gaziantep'in eşsiz lezzetleri, kültür ve sanat etkinlikleriyle dop dolu bir festival sizi bekliyor. 3-11 Ekim'de Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.

0: Pop Haber.
1: Mutlu günler. Bugün 23 Eylül Çarşamba, gelişmelerle sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da ilçe belediye başkanlarının da istifa kararları peş peşe geldi. Kalecik, Beypazarı, Ayaş, Şerefli Koçhisar, Elmadağ, Güdül ve Polatlı belediye başkanları da CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin ilk değerlendirmelerde geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifaya ilişkin yorumu, "İstifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi" şeklinde oldu. Yeni partili Murat Emir ise, "86 milyonun onur duyduğu belediye başkanımızdır, kendi takdirleridir" ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Sarı ise, "bize hayırlı olsun demek düşer" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York'ta olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerikan Başkanı Trump ve Körfez ülkelerinin liderlerinin de yer aldığı İran konulu toplantıya katıldı. Trump, Erdoğan hakkında övgü dolu sözler söyledi. "Çok çetin birisi ve dostum" ifadelerini kullandı. Erdoğan bugün de liderlerle ikili görüşmelerini sürdürüyor. İçişleri Bakanı Çiftçi, yeni atanan İl Emniyet Müdürleri toplantısında konuştu. Manisa'da lise önünde gerçekleşen saldırıyla ilgili adli ve idari süreçlerin titizlikle yürütüldüğünü söyledi. "Tehlike okul kapısına gelmeden tedbir alacağız" dedi. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre yurdun batısı soğurken doğusu hala sıcak. Yarın İstanbul, Ankara ve Bursa parçalı bulutlu 20, İzmir az bulutlu 26, Antalya az bulutlu 29 derece.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.

0: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral, pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

23 Eylül ve hafta ortası çarşamba saat 16 itibariyle Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da Demir Ali Çelik ben. Yayınımız başladı. Önümüzdeki 2 saatinizi harika şarkılarla eşlik edeceğim. Tabi gündemde konu başlıklarımız da var. Hava soğuk, yağışlı ve sonbaharı hissettiğimiz gündeyiz. Gece ve gündüzün eşit olduğu 23 Eylül ekinoksunu yaşıyoruz ve hadiseyle devam ediyoruz. Trafikteki dinleyicilerimiz iyi yolculuklar. Herkese iyi çalışmalar ve merhaba.

0: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Veni Vidi Göz.
6: Denize çek gönder, denize çek gönder.
7: Denize çek gönderle faturalı çekinize karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder App Store'da, Google Play'de.
8: Sen için rahat yediye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
1: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanırsın.
2: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
3: Yeni dizi Başkalarının Hayatı cumartesi Star'da.
4: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Gastronomi dünyasının yakından takip ettiği bir platform. Dünyanın en iyi çorbaları listesini bu kez yayınladı. Daha önce tatlılarından tutun yemek çeşitleriyle ilgili çokça detay paylaşan bu platformda dünyanın en iyi çorbaları listesinde ilk 100 içerisinde ülkemizden 4 çorba yer alıyor. Tabi burada en önemli detaya gelelim. Zirvede dünyanın en iyi 10 çorbası içinde birinci sırada Voli Voli var. Güney Amerika ülkesi Paraguay'ın ulusal mutfağının sevilen bir geleneksel yemeği ama ikinci sırada da Beyran yer alıyor. Dünyaca ünlü lezzetleri geride bırakarak listenin ikinci sırasına yerleşti. Dünyanın en iyi 100 çorbasında ülkemizden Beyran ikinci sırada yer aldı. Bu arada üçüncü sırada Endonezya mutfağının zengin bir çorbası var. Dördüncü sırada Japonya'dan bir çorba var. Beşte de yine Japon kültüründen bir çorba yer alıyor. İlk beşe de hazır ilk ikiyi paylaşmışken yer vermiş olayım. Tabii bu bilgiyi verirken bir Beyran coşması da gelmedi değil. Şimdi biz Kral Pop Radyo'da Merve Özbey'in güçlü sesi sonrası Burak Bulut'la Ah Be Manolya dinleyelim.

Süper Lig'de milli ara başladı. A milli futbol takımımızın çok önemli müsabakaları var. Uluslar Ligi grup maçlarının ilki 25 Eylül 21.45'te. Fransa ile mücadele edeceğiz. Hemen ardındaysa 28 Eylül'de pazartesi akşamı 21.45'te İtalya ile mücadelemiz var. Uluslar Ligi grup maçlarının 3. karşılaşması da 2 Ekim'de 21.45'te Belçika ile, 5 Ekim'de ise 21.45'te İtalya ile mücadele edeceğiz. A milli futbol takımımıza Uluslar Ligi yolculuğunda başarılar. 4'te 4 yapıp Uluslar Ligi'ndeki ilk önemli virajı atlamak temennimiz. Şimdi Kral Pop Radyo'da Poise ile Uyuyamadın Değil Mi dinleyelim.

0: enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: 48 aya varan taksitlerle ikinci el araç otos.

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Çünkü yayında da bahsetmiştim, hafta sonu ülkemizde izlediğimiz filmlerde zirvenin sahibi değişti. Resident Evil zirvede yer aldı ilk haftasında önemli bir gişe başarısıyla. Tabii Örümcek Adam yepyeni bir gün filmi 8 hafta boyunca zirvedeydi. Bu hafta ikinci sıraya geriledi. Fall 2 Ölümcül Tırmanış 3. haftasında en çok izlenen filmlerdi 3. sırada. 4'te Odyssey var ve 5. sırada da Konuşan Hayvanlar. Ülkemizde en çok izlenen hafta sonu itibariyle ilk 5 filmi oluşturdu. Bir hatırlatma yapalım bir kez daha. Türkiye Sinema Festivali kapsamında 26-27 Eylül tarihleri arasında 75 ilimizde birçok sinema salonunda sinema bileti 90 lira olarak belirlendi. 21 Eylül itibariyle de satışa açıldı. Kral Pop Radyo'da en iyilere devam edelim.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Pop, pop, kral pop. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World Puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Okullar açılıyor. Biliyoruz, her evde benzer heyecan, okula nasıl gideceğiz telaşı var. Biz o işi geçen sene çözdük. Çocuklar buna bayıldı. İlk hafta okula gitmenin en havalı, en konforlu geleneği için bu yıl yine araç kiralama ücretinin yarısı bizden hediye. Fırsatı kaçırmamak için hemen rentkol.com'u tıklayın ya da 444-4061'den iletişime geçin.
2: Kiralıyorum gidiyorum. Rentko.
3: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da. Güzel bir yatsan.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
7: Türk Hava Yolları fırsatlarıyla Avrupa'yı keşfedin. İstanbul çıkışlı Berlin, Viyana, Londra ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 21-30 Eylül tarihlerinde alın. 1 Kasım 2026-31 Mart 2027 tarihleri arasında 169 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylar Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
10: Atasay alışverişinde altını üstüne getiren hediye. Üstünüzde çok şık duracak 14 ayar altın suyulu bileklik 30.000 TL ve üzeri alışverişlerinizde hediye.

0: karşılık alabileceğiniz nakde anında ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
2: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
3: Sensat.com. Sen de aracını satmak istiyorsan sensat.com'a tıkla.
4: Hayır, Esat burada. Tabii ki ben satarım. Kim satacaktı? Doktordan temiz, memurdan boyasız, avukattan cezasız, hepsini ben satarım.
3: Sen Esat'ı dinleme. Aracını satmak istiyorsan Türkiye'nin yepyeni ilan platformu sensat.com'a uğra. Satmak istiyorsan sensat.com. Sensat.com.
5: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
6: İstikbal'den evlenenlere büyük jest. Evini tasarlayanlara çok cazip indirimler. 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbal'e gelin. Fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi.

Az önce WhatsApp hattımızı paylaşmıştım. İlk mesaj Alihan'dan, İzmir'den selamlar, iş yerindeyiz. Suat, Halil ve Özcan bize bir şarkı diye gönderdikleri mesajı, kolay gelsin. Sıradaki şarkımız hediyemiz. Meltem Samsun'dan selamlar. Dün de mesaj atmıştım, okumadınız. Dün en yakın arkadaşım, kardeşim, dert ortağım Buse'min doğum günüydü. Canım iyi ki doğdun, iyi ki seni tanıdım. Bana kardeş oldun, seni çok seviyorum. Buse'nin dün doğum günüymüş. Mesaja maalesef yer veremediğimiz için üzgünüz. Bugün kutlayalım. Umarız mesaj yerine ulaşır. Meltem'in mesajını paylaşmış olduk. Mert Kartal'dan selamlar. Yolda dinliyorum. Günümün yarısı trafikte geçiyor abi. Şarkıyı abim Can'a armağan ediyorum. Patronum olur kendisi diye göndermiş. Sezgin İstanbul'dan soğuk bir günden selamlar herkese. Sonbaharı hissettik bugün. Ayrıca yağmurda trafik çilesi var. Herkese kolaylıklar. Şarkıyı eşim Gamze'ye hediye ediyorum ve o benim her şeyim diye gönderdi mesajı. Sezgin, teşekkür ederiz. Mutluluk diliyoruz her daim. Ve tabii bugün doğum günü olanlarımız var. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe, sevdiklerinizden yiyecek güzel

Bugün özellikle sarı kodlu uyarılar verilen bölgelerimiz vardı. İstanbul dahil 14 ilimiz için sarı kodlu uyarı, yoğun yağış uyarısı vardı. Dolayısıyla da hava soğuğunu da çok net hissettik. Ülke genelinde de yağışların hakimiyeti. Bugün tam bir sonbahar havası. Yarın itibariyle yavaş yavaş geride kalacak, sıcaklar yükselecek ama hafta sonu itibariyle yağışların tekrar geri döneceğini hatırlatalım şimdiden. Özellikle yağışlı havanın büyük şehirlerde trafiğe nasıl yansıdığını bildiğim için trafikteki dinleyicilerimize bir kez daha iyi yolculuklar. Şimdi Kral Pop Radyo'da APO ve Ömrümle devam edelim. Öyle bir...

0: Leyla.
1: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Ooo, her yerden sipariş aldık. Peki ödemeleri tek yerden alabilirsin desem?
3: Tabii ya.
2: Tabii değil ya. Tami. Söyle bakayım.
3: Tami.
2: Tami ya. Tami Post'la ödemeleri hızla ve güvenle al, bankaların kredi kartlarına sunduğu taksitlerden yararlan. Kurulumu hızlı, kesintisiz ödeme deneyimi Tami. Tam istediğin gibi.
4: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
5: 10 yılı aşkın sürede Prime Computers Auto Expertiz Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
6: İstikbalden evlenenlere büyük jest, evini tasarlayanlara çok cazip indirimler ve 134 bin TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri sizi bekliyor. İstikbale gelin, fırsatları kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
7: Of, bu yol ömür törpüsü gibi değil mi? Sağlık olsun. Size güzel bir haberimiz var. Doğa Sigorta'nın tamamlayıcı sağlık sigortasında ömür boyu yenileme garantisi var. Doğa Sigorta. Güven doğasında var.
8: Logo yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
9: Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
10: Pilot Garaj Auto Expertiz.
11: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detay

0: bilgisayar.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Castrol Edge pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Castrol Edge, motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
4: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.
5: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurlu ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
6: Umran Oto Ekspertiz. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
8: o. Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatına 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?

0: Her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
2: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
3: Güzel bir yatsan.
4: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: ikimizi.
1: Özellikle yağışlı havalarda büyük şehirlerin trafik çilesi. Sabah işe giderken de yoğunluk epey vardı. Eve dönüş yolculuğunda trafikte olan herkese iyi yolculuklar dileyerek veda edeyim. Ayrıca iyi çalışmalar bugün için son kez. Yarın günlerden Perşembe 24 Eylül saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Hafta içi her gün olduğu gibi Bay J birazdan popun kralında olacak ve harika enerjisiyle, sohbetiyle, şarkılarıyla eşlik edecek size. Bugünlük hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: Amilli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Kuzeyde yağışla birlikte soğuma var. Marmara, Kuzey ve İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarıyla Artvin, Adana, Hatay ve Osmaniye ile Kars ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Yağışlar Marmara'nın doğusu, Düzce, Bartın, Zonguldak çevreleri, Antalya'nın doğu, Hatay'ın batı kesimleriyle Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetlenebilir. Düzce, Bartın ve Zonguldak kıyılarında ise çok kuvvetli yağış beklentisi var. Sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
0: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Gerede Kızılcahamam yolunun Gerede Kızılcahamam istikameti 18 ile 19. kilometreleri arası yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalı. Ulaşım Kızılcahamam Gerede istikametinden gidiş geliş olarak sağlanıyor. Malatya-Kayseri yolunun 8 ile 11. kilometreleri arasında üst yapı çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu

Evet, iyi akşamlar. Kral Pop Radyo'da Bay J canlı yayında ve aklımdan şu geçiyordu bugün. 35 senedir beni dinleyen birileri içinden şey diye geçiriyor mudur acaba? Oğlum herkes öldü, bu herif ölmüyor bir türlü ya. Ay ay, sanki ben başkasının hayatından çalıyorum. Herkesin bir kaderi var. Benimki de 430 sene boyunca bu programı size sunmak gibi. Allah Allah. Yaşıyorum. Çünkü küçük sorunlarım var. Birkaç gündür anlatıyorum. Kankam fonlarda 10 milyon lira kaybetti geçen gün. Ağladı, ağlayacak. Oğlum dedim bak, 4 tane gayrimenkulüm var. Arabaların, bankada tonla paran. Benim 250 bin lira borcum var. Bankada 8 bin liram var. Sence de bu işte bir terslik yok mu? Şu anda senden 10 kat daha mutluyum. 10 kat daha mutlu bir insanım. Yani benim ağlamam gerekmiyor mu? Ama bak. Vur patlasın. Çal ensesi tayyare bir bahçe ya. Anlatabiliyor muyum? Manyak mısın? Niye üzülüyorsun? Ve sakın ne kadar geniş adamsın Bay J demeyin. Geniş biri değilim. Zaten olamam. Hayatın bana ayırdığı alan çok dar. Maddi manevi inanılmaz dar. Üçüncü evliliğimdeyim. Darlanıyorum. Param yok. Geniş biri değilim. Benim de endişelerim var. Ama yani geçen gün işte dedim ya, bankada 8 bin liram var diye düşündüm. Acaba bu para ay sonuna kadar yeter mi dedim. Sonra düşündüm, zaten ay sonuna kadar yeterli olup olmadığını anlayabilmem için önce ay sonunu görmem lazım. Ay sonunu görebileceğim ne malum. Belki de niye ölmedi bu herif diye düşünen dinleyicim bir duru görü bir şey sezmiş olabilir. Hatta biliyor muyum niye düşünüyorum? Bırak ki manyağın tekiyle evliyim, her an her şey olabilir zaten ay sonuna kadar. Yani benim endişelerim bile ekonomik krizle alakalı. Yani çok uzun süreler büyük şeyleri dert ederdim ben. Şimdi tostun yanına ayran söylesem mi diye düşünüyorum. Bu derdim bu yani. Sen kim büyük şeyler, kim Bay J sen, kim Bay J sen. İşte acaba batık fon borçlarını kim ödeyecek? Sana ne oğlum? Sana 8 bin liram var, onu da alsalar hayatında ne değişecek? Sen öde. Sen öde. Kahraman ol. Bazen de minik fantezilerim oluyor. Oluyor. Mesela bu 24 milyar doları geri öderlerken araya şaşırıp benim 250 bin borcu da öderler mi diye. Borcun ne ki Bayce? Kime borcun var? Ya ben dişlerimi yaptırdım. Dün bir arkadaşım çok beyaz olmuş dedi. Sarı mı yaptırsaydım dedi. 400 bin lira verip mısır püskülü tonları mı seçseydim dişlerime? Ha? Beyaz diş değil mi makbul olan? Küçük hayallerim var benim. Öyle yatlar katlar falan değil. Yani bir gün banka hesabıma gireyim. İnteraktif vergi dairesine gireyim. Borcunuz yok yazsın, onu göreyim mesela. İnsanlar dünyanın arasını henüz, parasını henüz veremediğim dişlerimi görünce ooo ne kadar dengeli bir beyazlıkta olmuş, tebrikler desin. Mesela bunlar benim küçük hayallerim. Of millet, var ya şu 250 bin lira borcumu ödeyeyim. Var, gideceğim ucuzluk marketine, fiyatına bakmadan tak beyaz peynir alacağım. Vallahi bak. Karımı yemeğe götüreceğim. Ve o fark etmeden masanın altında cep telefonumda hesap makinesini açmak yerine karımın gözlerinin içine bakacağım. Son bir fantezi hadi. Benzin alırken hani moralimiz bozulmasın diye depo dolarken pompadaki rakamlardan gözümüzü kaçırıyoruz ya. Gözümü ayırmadan pat pat seyredeceğim. Kral Pop Radyo'da şimdi Bay J konuşuyor. Ayrılmayın millet, çok eğleneceğiz.

0: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
1: ol. Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
2: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa POS cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde. Vakıfbank daima seninle.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
5: İkinci el araçlar %20'den

0: 10 yılı aşkın sürede Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: her marka araca bakım ve onarım Bosch Car Servis noktalarında. Randevu için hemen boşkarservis.com.tr'yi ziyaret edin.
1: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı soyadı. Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto
2: Ekspertiz. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de. Evinde Divan Ev
4: var. Bir Mindus, gıda takviyesi ve dermokozmetik.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Citroen ayrıcalıklarıyla rahat ol sen. Citroen Berlingo sahibi olmanın rahat bir yolu var. Bireysel müşterilere %0 faiz, ticari müşterilere ise 1 milyon 200 bin TL'ye varan krediye %1,99 faiz avantajı Citroen bayilerinde. Detaylı bilgi citroen.com.tr'de.

0: AWS'e kulak içi Bluetooth kulaklık 1399 liraya. Xiaomi Redmi Watch 5 Lite 2799 liraya vatandı. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
1: Avrasya Tüneli'nin 10. yılına özel çekiliş başladı. Volvo EX30, Karia Fit ve Albafold elektrikli bisiklet kazanma şansı yakalayın. Avrasya Tüneli uygulamasını indirin, Zıp Ödül Programı'na üye olun, 10. yıla özel çekilişe katılın.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Selam millet. Bay J konuşuyor. Ve bakın tamam okey, şaka maka falan çok eğleniyoruz bu programda ama ciddi meseleleri konuşmayacağımız anlamına da gelmez bu. Değil mi? Mesela bugün çok önemli bir habere denk geldim. Tüm bu olan bitenin ardından para transferlerinde limitler değişmiş, yeni bir değişim rüzgarı esiyor. Yeni rakamlar var. Mesela 10 bin olan bir şey 20 bin olmuş. 2750, 5500 olmuş. Çok da anlamadım ama ben daha çok şöyle bir detay bekliyordum haberde. Yurt dışına transfer limiti 25 milyon dolardan 1 milyon dolara indirildi gibi bir haber beklerken 2750 gibi bir rakam görünce
1: Bayce.
0: Ha canım.
1: Anlamadığın işlere fazla burnunu sokmasan mı?
0: Anlamadığım işler mi? Evet, anlamadığım işler ha. Peki sizce neden bugün? Bütün gün şen şakrak gördüğüm herkesle şakalaşarak mutlu bir gün geçirdim ben. Ben söyleyeyim, bu işlerden anladığım için. Evet. Bakınız. Babam rahmetli Nur içinde yatsın bana ticaretle ilgili çok şey öğretti. Büyük ticaret adamıydı. Beynimde koca bir nasihat, deyim, ticari felsefeler var ama en önemlisi bana ticari paranoyayı öğretti. Bak. O da ben markette pötibör alırken önce internete girip farklı bir markette daha ucuzu var mı, kazık yiyor muyum diye kontrol eden bir insanım.
1: Pardon da Bayce, bu ticari zeka değil, basbayağı fakirlik, faz fakirsin sen.
0: Olabilir. Olabilir. Ne var yani, bir iki 10 milyona paranoya yapsın. Ben de kendi bütçem dahilinde pötibör'e yapayım. Ne var yani, prensip prensiptir. Ha? Hem pardon da adam 10 milyon kaybediyor diye ticaret uzmanı diye bahsediyorlar. Ben 44 lira bisküvinin hesabını yapınca niye faz fakir oluyorum anlamıyorum ki. Hepimizin ticaret anlayışı sınıfsal yani. Ben bunu uzun zaman önce kabullendim. Ben aynı zamanda sevgiyle yoğuruyorum hayatı. Herkesi çok seviyorum. Herkesin artıları var, eksileri var. Hiçbiriyle görüşmüyorum. Sevgim hep canlı kalıyor. Bu şekilde. Karım hep soruyor, niye bu kadar az arkadaşım var? Niye antisosyalsin diye. Antisosyal değil ama az arkadaşım olduğu da... Bak işte kendimden 15 yaş küçük biri yerine bir akranımla evlensem bu soru gelmeyecekti. Biliyor olacaktı 55 yaşında tek başına olmanın ne büyük bir nimet olduğunu, lütuf olduğunu abi. Ya yalnızlık ölümden beter, Allah yalnız koymasın falan. Ya öyle değil artık. Artık öyle değil. Zaten bakın bunu bir yere yazın. Kendi başınıza, yalnız başınıza keyifli ve mutlu anlar yaşayamıyorsanız bir hayat yaşama işiniz zor. Çünkü insanlar çok şahane değil. Hani ya bilmiyorum ki, hoşunuza gitmiyor mu mesela? Tek başınızda, kulağınızda kulaklıklar, deniz kenarında kendinize odaklanmışsınız. Belki artık çok seyrek yapılıyor ama belki hani küçük bir ihtimal kitap okumak. Anladın? Zorlamıyorum sizi, çok sıkıcı bir şey, haklısınız. Ya, filmi çıkınca izlersiniz, boş verin de onu. Instagram'da sonsuz kaydırma yapın, önemli değil ama istediğiniz bir ortamda, sevdiğiniz müzik, kendinize ayırdığınızı. Şimdi bir kız ya da bir oğlan olduysa yanınızda, aşkım Tingo grubunun son şarkısı Zort dedin de gelmedin mi, Zart dedin de sevmedin mi şarkısını açsana. Her şey yalnızken daha güzel bence. Her şey. Fonlara para yatırmak dışında. Orada çok yalnız hissedebiliyor insan. Takmayın hiçbir şeyi kafaya. Gelir geçer.

hayatın en güzel taraflarından biri ve sadece Türkler için. Şimdi Kral Pop Radyo'da Bay J canlı yayında. Yani var, hep demiyorlar mı, kendini sevmezsen başkasını da sevemezsin diye. Kıymet verin biraz kendinize, değil mi? Tabii kıymet vermeden önce her zaman söylüyorum, iyice bir bakın da kıymet verecek elle tutulur bir şey var mı diye mutlaka bir kontrol edin öncesinde. Hayal kırıklığı olmasın. Burası Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu. Çıkışımız sürüyor. Nereye kadar bilmiyorum. Radyolar kapanana kadar herhalde, ne bileyim. Her şeyin bir sonu var. Mesela televizyonların da sonu gelmek üzere. Aşırı masraflı ve zahmetli işletmeler televizyon kanalları. Kar bile etmiyorlar doğru dürüst. Dijital kanallar çalışacak çok yakında, o kadar. Ama üzülme, niye üzülüyorsunuz ki? Yani dijital ekranlı, bluetoothlu, navigasyonlu otomobili aldığınızda teypli arabanızı mı özlediniz? Ay keşke şu anda miyavlaya miyavlaya çalan eski bir kaset dinliyor olsaydı. Bırak Allah aşkına ya. Dijital yaşam neyi bozdu? Neyi Bayce? Dürtüsel davranan insanların bazı şeylere bir parmak hareketiyle ulaşabilmesini sağladı. Anladın? Yani her şeye ulaşmak aşırı derecede kolaylaştı. Elinde cep telefonun. Oo, bu fon çok iyi kar yapıyor. Hemen alıyor. Çat, alım yapıyor. Dur! Kral! Kraliçem, Ecem bir dur! Allah aşkına ya! Fingorella fabrikasından hisse aldın önce. Ne yaptığını biliyor musun gerçekten? Daktilo üretiyorlar belki. Baktın mı ki? Muhasebecini arıyorsun. Ya bizim kağıtlara ne oldu Hasan Bey? Ne oldu kağıtlara? Melon şapka hissesi almışsınız. Ahmet Bey. Yani siz aileniz veya çevrenizde en son ne zaman...

şakaları yapmaya başlamam falan mı? Ne yapayım ben? Ekmeğimdeyim abi ben bu yayında. Ve evet, sosyal hayatımda da utangaç, çekingen biri sayılır. Hani böyle seri katil yakalarlar, komşularıyla röportaj yaparlar. Ya nasıl olur derler onlar da. Sessiz, sakin, utangaç biriydi. Ben oyum, o benim. O benim. Anlamadığım şey, bu kadar utangaç birinin nasıl bu kadar seri bir katil olabilir ki? Yani ben utangaç olsam söylerdim. Ya seri katil olmak istiyorum ama çok utangaç. İnsanlarla tanışıp kaynaşmakta çok zorlanıyor. Kimi seri katileceğim ben? Çok yalnızım. De biri kaybolur, kaçırılır filan. Sorarlar arkadaşlarına. Arkadaşı da şey der. Çok nazik, sevgi dolu bir insan. Oğlum kimse şu anda pırıl pırıl kişiliği ilgilenmiyor. Kız neye benziyordu onu anlatsana. Kaçırılırken imdat, bırakın beni, kurtarın, imdat diye bağım. Yo, bu benim arkadaşım olamaz. O çok sevgi dolu, nazik bir insandı. Olsa olsa lütfen beni bırakınız. İstirham ederim ne olursunuz. Kolumu fazla sıkıştırdınız sanırsam. Neyse, tatsız şeylerden konuşmayalım arkadaşlar. Fonlar ne oldu? Ha? Yok, o değil, o değil. Eskiler çok güzel laflar söylemiş. Bir tanesi çok zor zamanlardan geliyor belli ki. Yoğurdun sıkıntılı bir döneminden olduğunu tahmin ediyorum. Hem ayranım dökülmesin, hem yoğurdum ekşimesin olmaz. Yani şöyle tercüme etmişler deyimler sözlüğünde. Hiçbir risk almadan veya zarar etmeden her iki taraftan da çıkar sağlamaya çalışmanın imkansız olduğunu anlatır. Güzel. Neyse, tatsız şeylerden konuşmayalım. Ay sonuna kadar parası kalan var mı? 1500 liraya ihtiyacım var. Ne demiş eskiler? Ne demişler? Ne demişler Bay J? Demişler ki Bay J'ye ay sonuna kadar 1500 lira borç veremeyenin, demişler, Bay J'ye 1500 lira borç verememekten daha ciddi problemleri vardır. Kral Pop Radyo'dasınız, ayrılmayın.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Vakıfbank şubelerimizden yazar kasa post cihaz siparişi veren üye işyeri müşterilerimize cihaz satış bedeli hediye. Detaylı bilgi Vakıfbank şubelerinde.

0: köşesinde. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde 24 Eylül'de açılıyor. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Doğru lastik, doğru hizmet, güvenli yolculuk. Batı Lastik, bu bizim işimiz.

0: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
1: Astrolage pistlerde test edildi. 7 kritik faktörde veriyle geliştirildi. Astrolage motorun gerçek performansını ortaya çıkarır. Audi'nin tercihi Castrol.
2: Mendus gıda takviyesi ve dermokozmetik.
3: Renault'lular için okula dönüş vakti. 17 Ekim'e kadar 0-3 yaş Renault'unuza özel bakım, mekanik onarım ve aksesuarlarda %20 fiyat avantajı Renault Care servislerde. Üstelik aksese özel peşin fiyatını 6 taksit imkanıyla. Ayrıntılı bilgi Renault.com.tr'de. Renault'unuza Renault'dan daha iyi kim bakabilir?
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
6: Paytr. Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
9: o. Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar

0: kurutma makinesi deyince Vatan.
1: Her yolculukta %50'ye varan bir taksi parayla hep kazandıran taksi.
2: Hep kazandıran taksi. Bir taksi. Bir taksi.
3: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
1: Yatağınız kadar uyku kalitenizi belirleyen yastıklar %20 indirim fırsatıyla Yatsan mağazaları ve yatsan.com'da.
2: Güzel bir yatsan. Pop, pop, kral pop.
3: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.

0: millet. İyi akşamlar diliyorum, Bağcay'a konuşuyor. Hayatınızın şu anda kontrolünüz altında olduğunu düşünüyorsanız size kötü bir haberim var. Çok uzun süredir Anunnakiler ve reptilyanlar tarafından manipüle edilen bir dünyada yaşıyoruz. Benim hayatım da kontrolüm altında değil. Ben bunu artık bir eksiklik olarak değil, karakter özelliği olarak görüyorum. Zaten insan hayatını ne kadar kontrol edebilir? Ya uyanma saatini kontrol ediyorsun, trafiği kontrol edemiyorsun, paranı kontrol ediyorsun. Yok, bu konu bugünlerde biraz karışık, edemiyorsun. Masal tadında daha çok para konusu. Yani bir varmış, bir yok. Öyle, öyle, öyle. Üzgünüm, üzgünüm. Dostacı söyler. Hepimizin kontrol edemediği şeyler var. Ben bugün özellikle kendi kontrol edebildiğimle ilgilenmeye karar verdim. Çok seçenek yok. Ve bir yerden bana bu program benim kontrolümde. Arkanıza yaslanın ve bana güvenebilirsiniz. Bakın, benim bağım. Hayatımda son zamanlarda şöyle bir problem var. İnsanın kafasında aynı anda çok fazla sekme açık. Para, borç, gelecek, araba, iş, ilişki, sağlık, kediler. Bir tanesini kapatıyorsun, öbürü beni niye kapattın diye geri geliyor. Ben de diyorum ki tamam, biraz sakinleşelim, meditasyon yapalım, yoga yapalım. Belki beyin bir süre susar. Ben 55 senelik hayatımda bir an bile susturamadım beynimi. Yoga hocası bana diyor ki Bahçe, önce nefesinize odaklanın. Odaklandım. Şimdi bütün düşüncelerinizi bırakın dedi. Bıraktım. Sonra bir baktım, düşüncelerimin hepsi yerde. Hocam, bunları geri alabilecek miyim sonra? Çünkü benim kafamda kaybolan her düşüncenin yerine yenisi geliyor. Abuk sabuk şeyler gelmesin. Boşluk kalmıyor bende. Sonra bana hayatla ilgili çok önemli bir soru sordu. Kişisel gelişime falan da şey yapıyor. Bahçe, hayattan gerçekten ne istiyorsun diye. Yan sustum. Düşündüm ya, gerçekten düşündüm. Yeni bir otomobil dedim. Hayır Bahçe, maddi şeylerin ötesinde ruhsal olarak neydi? Ruhsal olarak da pahalı bir otomobil istiyorum dedim. Ben ruhsal olarak da. Ya bakın, ruhsal zenginlik güzel şey ama benim ruhumun da bazı donanım talepleri var. Yani dört çeker olacak, koltuklar masaj yapacak, güvenlik sistemi olacak. Mümkünse ben daha arabaya binmeden araba benim halimi anlayıp Bahçe, bugün bunu konuşmayalım istersen gibi bir şey söyleyecek. Yogi diyor ki...
1: Yogi.
0: Gözlerini kapat ve zihninde bir otomobil fabrikasına git o zaman. O da yıldı biliyor musun? O bir noktada o da yıldı. Gittim fabrikadayım, önümde sıfır araba. Şimdi içine bin dedi, bindim. Gaza bas ve fabrikadan çık. Hocam bir saniye dedim. Tam otomobil istiyor olabilir mi? Hırsız değilim ben. Aa hocam. Daha direksiyonu monte etmemişler, ne yapayım? Zihninde gidiyormuş gibi düşün. Zihnimde gittiğim bir yerde tekrar zihnimde yeni bir şey hayal etmemi istiyorsunuz. Hocam pardon ama Sayın Yogi. Ben galiba meditasyondan ziyade başka bir şeye ihtiyaç duyuyorum. Yani bir gün hiçbir şey düşünmeden oturabilmeyi. Onu da yapamıyorum. Mesela trafikte bile kafam çalışıyor. Hiç durmadı. Geçenlerde bir araştırma çıktı. Yavaş sürücülerin hızlı sürücülerden daha fazla sorun yarattığını söylüyorlar. Yani önündeki araçla araya kilometrelerce mesafe koyup herkesin hayatını yavaşlatanlar var ya, onlar da trafiğin bir parçasıymış. Şimdi ben bunu okuyunca çok sevindim. Demek ki problem bende değil, tampon tampona giden. Bende değil diye çarptım. Ben önümdeki araçla arama bir insandan biraz fazla bir mesafe bırakıyorum. Çünkü insan hayatına verdiğim değerden dolayı. Şaka bir yana, arkamda yakın giden biri olunca eskiden sinirlenirdim. Şimdi baş parmağı kullanacağız artık. Bravo, thumbs up. Çak bir beşlik. Araştırma nasıl güzel tarafı? Demek ki agresif sürücüler trafiğe bir miktar hız kazandırıyor. Zincirleme kazaya kadar. Evet, oraya kadar sistem mükemmel çalışıyor ama. Yani benim bütün hayat felsefem şu galiba. Sakin olmaya çalışıyorum ama sakinliğim bile benim bünyemde çılgın bir manyak tarafı var. Tamam, yoga yapıyorum, araba düşünüyorum. Meditasyon yapıyorum, trafik düşünüyorum. Trafikte sakin kalmaya çalışıyorum. Önümdeki araca ne kadar yaklaşsam ekonomik olarak daha verimli olur, onu hesap etmeye çalışıyorum. Çünkü kredi kartım patlak. Benim iç huzuru dediğim şey henüz ulaşamadığım ama araştırmasını yaptığım bir yatırım aracı milletim. Aynen.

0: Net Gündem.
1: Mutlu akşamlar. Bugün 23 Eylül Çarşamba, haber sitelerinden derlediğimiz Net Gündem'le sizlerleyiz. Ben Berkay Çakır. Günün manşeti Mansur Yavaş'ın istifası, ntv.com.tr ile başlayalım. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Yavaş, yoluna bağımsız devam edeceğini bildirdi. Yavaş'ın istifasının ardından Ankara'da ilçe belediye başkanlarının da istifa kararları peş peşe geldi. Kalecik, Beypazarı, Ayaş, Şerifli Koçhisar, Elmadağ, Güdül ve Polatlı belediye başkanları da CHP üyeliklerinden ayrıldıklarını açıkladı. Mansur Yavaş'ın CHP'den istifasına ilişkin ilk değerlendirmelerde geldi. Habertürk.com'da bakalım. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun istifaya ilişkin ilk yorumu, istifa tek taraflı bir işlemdir, kendi siyasal tercihi şeklinde oldu. Yeni partili Murat Emir ise 86 milyonun onur duyduğu belediye başkanımızdır, kendi takdirleridir ifadelerini kullandı. CHP sözcüsü Sarı ise bize hayırlı olsun demek düşer diye konuştu. Anadolu Ajansı'nın sitesi aa.com.tr ile devam edelim. İstanbul Adalar Belediyesi'nde başkan vekili seçimi vardı. Seçimi AK Parti adayı Kemal Türk Yılmaz kazandı. Adalar Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika programı devam ediyor. TRTHaber.com'dayız. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik temasları ve yoğun programı sürüyor. Erdoğan bugün iklim değişikliğiyle mücadele oturumuna katılacak. Ardından Türk ve Müslüman kuruluşların temsilcileriyle bir araya gelecek. Geçelim hürriyet.com.tr'ye. İzmir'in Menderes Belediyesi'ne yönelik ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Menderes Belediyesi eski başkan vekili Erkan Özkan'la birlikte 9 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Sabah.com.tr var sırada. Manisa Turgutlu'da dün sabah bir lise öğrencisi tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin soruşturma sürüyor. Okulun önünde av tüfeğiyle ateş açan ve 11 öğrenciyi yaralayan 9. sınıf öğrencisi saldırgan yakalandı. Zanlının annesi ve babasıyla dedesi de gözaltında. Yaralılardan 3'ünün durumu ağır. Adalet Bakanı Gürlek, olayın aydınlatılması için 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiğini açıkladı. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmal karşılıksız kalmayacaktır dedi. Tekrar ntv.com.tr'ye dönelim. Türkiye Sinema Festivali hafta sonu gerçekleşecek. Sinema biletleri 2 gün boyunca 90 lira olacak. Festival kapsamında 17 yerli ve yabancı film 75 ilde 1500 salonda sinema severlerle buluşacak. Gündem.
0: Net Gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Amilli takımda Fransa maçı hazırlıkları devam ediyor. Ay Yıldızlar Uluslar A Ligi'ndeki ilk sınavı için Riva'da kamp yapıyor. Milliler yarın akşam maçın oynanacağı Kocaeli'ye hareket edecek. Lionel Messi, Arjantin milli takımına 6 Ekim'de veda edecek. Bu son ve özel maçta yıldız futbolcu özel bir formayla vatandaşlarının önüne çıkacak. 39 yaşındaki yıldızın 10 numarası ve ismi bu kez altın harflerle yazılacak. Basketbolda 39. Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu. Beşiktaş'ı 72-59 yenen Fenerbahçe Tarfin, sezonun ilk kupasını müzesine götürmeyi başardı. Şansa kalmaz
2: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

fazla ciddiye almaya çalışıyorum. Olmuyor. Olmuyor. Psikoloğum bana çok ilginç bir şey söyledi. Sizde başarı korkusu var Bay J dedi. Bir insanın başarıdan korkması için çok ciddi başka psikolojik sorunları olması gerekiyor. Başarıymış benim problemim. Yani insanın hayatında ilk defa aferin sana denmesi bile çok tehlikeli bir şeymiş. Şimdi düşünün, başarılı oldunuz. Şimdi başarı korkusu olabilir bak. Ama bende yok. Çünkü umurumda değil. Başarılı oldunuz. Sonra ne olacak? Daha başarılı olmanız beklenecek. Anladın? Yani bugün bir işi düzgün yaptın. Yarın aynı işi daha düzgün yapmanı isteyecekler. Öbür gün daha da düzgün. Bir süre sonra sizden mükemmellik beklenecek. Kardeşim insanım ben, insan. En fazla iyi yaparım. Ondan sonrası benim kişisel alanım ya. Süpermen var karşılarında. Benim başarı anlayışım biraz farklı. Mesela ben bir şeyi zamanında yapmak benim için yeteri kadar başarı. Ha. Hele o şeyin ne bileyim son teslim tarihini 3 gün boyunca görmezden gelip son gece yapmışsam, o artık başarı değil, bana göre kahramanlık mesela. Anladın mı? Ben bir süper kahramanım. Başardım çünkü. Başarılı insanların hayatına bakıyorum. Sürekli bir şey yapıyorlar. Sabah kalkıyorlar, spor yapıyorlar, çalışıyorlar, kitap okuyorlar, yatırım yapıyorlar, sağlıklı bir... Ben sabah kalkıyorum. Kahvemi içiyorum. Bir duruyorum. Sonra bugün hayatımı düzene sokacağım diye düşünüyorum. Öğlen oluyor. Ben düşünmeye devam ediyorum. Hala düşünüyorum. Hala bunun üzerinde çalışıyorum. Başarının kötü tarafı var mı? Var. Bu yüzden başarıdan korkabilirsiniz. Boş kalmanıza izin vermiyor. Vermiyor. Ben boş gezmeyi çok seviyorum. Çok hafife alınan bir aktivite. İnsan hiçbir şey yapmadan boş gezinin boş kalfalığını yapması gerekiyor. Ciddi bir performans. Ben yıllardır bu branşta istikrarlı bir kariyer yürütüyorum. Günde 2 saat çalışıyorum. Ama psikoloğum haklıysa benim asıl korkum şu olabilir. Potansiyelimi tamamen kullanırsam ne olacak? Çünkü potansiyelin tamamını kullandığın zaman artık mazeretin kalmıyor. Niye yapmadın? Potansiyelimi kullanmadım. Tamam güzel. Niye yapmadın? Çünkü potansiyelimi sonuna kadar kullanmadım. Bu kullanışlı bir cümle. Bu arada dünyada insanların işi gücü de enteresan. İsviçre Alplerinde yaklaşık 70 alpaka. Biliyor muydunuz İsviçre Alplerinde alpaka yaşadığını? Allah aşkınıza söyleyin. Siz Moğolistan'da falan zannediyordunuz değil mi alpakaları? Oğlum her gün bir şey öğreniyoruz bu programda ya. Yeniden alayım. İsviçre Alplerinde yaklaşık 70 alpaka. Alpakanın ne olduğunu biliyor muyuz arkadaşlar? Tüküren bir hayvan. Evet. Lama'ya benziyor, lama'ya. Lama. İsviçre Alplerinde yaklaşık 70 alpaka. Yaz meralarından kışlayacakları çiftliğe doğru topluca yola çıkmış. Köprülerden geçiyorlar, dağ yollarını kullanıyorlar. Yani hayvanlar sezon sonunda eve dönüyor gibi düşünüyorum. 70 alpaka. Ben gözümde canlandı. Önde biri var, arkasında 69 alpaka. Arkadaşlar sakin olun, hepimiz aynı çiftliğe gidiyoruz. Lider. Ben başka yoldan gideceğim. Olmaz, grup halinde gidiyorum. Ben yoruldum. Sen zaten 200 metre önce de yoruldun. Hep yoruluyorsun sen kanka. Alpaka olduğundan şüphe. Lama mısın sen? Lamalar yorulur. Lamasın sen. Bir alpaka yöneticisi gerekiyor değil mi? Elinde tablet, arkadan bari. Hadi arkadaşlar, yıl sonuna kadar çiftlikte olmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Of, bu alpakalara katılmayı ne istiyorum bazen biliyor musunuz? Dağa çıkmışım, iş yok, toplantı yok, hedef yok. Sadece yürüyorum. Bir yere gitme şeyi, endişesi o kadar. Başarı korkusu değil bu. Başarıdan kaçış planım bu benim. Hadi bakalım.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
2: Kripto. Standart vadeli, ileri vadeli.

0: festival.com.tr.
1: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
2: 1-30 Eylül tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Divan Ev'den anında indirim fırsatı. 79.900 TL ve üzeri mobilya alışverişlerinizde tüm indirimlere ek %10 indirim için son gün 30 Eylül. Üstelik peşin fiyatına 9 taksit fırsatıyla. Detaylar divanev.com.tr'de.
4: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Petrol ofisinde şansa yer yok. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alımınıza hediye pozitif puanlar sizi bekliyor. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
6: o. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi.

0: yazılımla işinizi bulutta yönetin. Yapay zeka destekli raporlama ve kullanıcı dostu arayüzüyle yeni Logo Cloud'u keşfedin. Logo.com.tr'ye gelin, ücretsiz deneyin.
1: Kendi muayenehanesini açar, parasını da kazanır.
2: Ya kızım, sence ben sadece para mı istiyorum? Ben birisi olmak istiyorum bu hayatta Gülizar. Saygı duyulan, kapısı açılan, sandalyesi çekilen, onların masasına oturan biri.
3: Yeni dizi Başkalarının Hayatı, cumartesi.

0: altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.
1: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Burası Kral Pop Radyo Millet. O her akşam dertleri kapının dışında bıraktığımız saatlerde mikrofon başındayım. Benim sayemde bıraktığımız. Karşınızda ruhunuzun o reçetesiz ilacı olan şovmeniniz Bay J duruyor. Bugün yayında sesim biraz gür çıkıyor olabilir. Çünkü öğlen bizim evdeki menüde sadece haşlanmış brokoli çorbası vardı. Açlıktan kendimi kaybetmiş durumdayım. Şaka benim, bunu ben kafadan atmıyorum. Uzmanlar diyor ki, yeni bir bilimsel araştırma. Hasta insanların eğer biraz olsun neşeleri yerindeyse ve etraflarıyla şakalaşıyorlarsa çok daha hızlı ayağa kalktıkları ispatlanmış. Hepinize iyi akşamlar. Nöbetçi hekiminiz Bay J konuşuyor. Günlük kahkaha dozunuzu ve eğer bünyede tuhaf bir yan etki hissederseniz saniyede frekansı değiştirin. Hemen değiştirin. Geçen gün siber alemde gezerken acayip bir adli habere denk geldim. Amerika'nın ücra bir kasabasında adamın biri banka soygunundan paketlenmiş. Mahkemedeki mazeretini duysanız inanamayacaksınız şimdi. Ülkenin dış borcunu tek başına kapatmak için çaldım paraları demiş. Biliyorsunuz değil mi, bu kafa yapısıyla hayattaki her türlü arızaya anında bir kılıf uydurabilirsiniz. Mesela ben de bu akşam radyoda bilerek kötü, berbat bir program sunuyorum. Neden? Çünkü piyasada çok fazla övgü hak eden ama arkada benim yüzümden hor görülen çok fazla meslektaşım var. Spot ışıkları biraz da onlara dönsün, onlar parlasın diye kendimi feda ediyorum. Hatta arabayla giderken kırmızı ışıkta geçiyorum. Niye? İnsanların bu kural ihlalinin ne kadar tehlikeli olduğuna ve yaptırımlarının ne kadar korkunç olabileceğine dair dikkatini çekmek zor. Toplumsal bir mesaj. Madalyam! Şimdi uzak doğuda da gerilim her zaman vardı. Kimse kimseye saldırmıyor ama iki ülke arasındaki gerginliği bitirmek, dünya barışına katkı sağlamak için yollarda yuvarlanarak giden biri varmış. Ya Allah aşkınıza çocuklar, ne olursunuz ya. Ya oruç moruç falan duydum da yani baya bildiğin yerde takla atarak gidiyor ya. İşsizlikte dünya markası, böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de adama saygılarından yuvarlanan Aziz adını vermişler. Allah korusun ya. Memleketinden takla ata ata yola çıkmış. 2500 kilometre boyunca yerde döne döne komşu ülkenin sınırına kadar gelmiş. Gümrük kapısını içeri almamışlar. Çünkü gerçek bu haber arkadaşlar. Pasaportunu yanına almayı unutmuş. Aylardır yuvarlanıyor. Evrak duvarına çarpmış. Şimdi sınır şeridinde çadır kurmuş. İşlemlerin bitmesini bekliyor filan. Bu global hikayeden kendimize nasıl bir ders çıkarttık? Demek ki büyük bir barış eylemi olarak binlerce kilometrelik bir yuvarlanma turuna çıkmadan önce önden ne yapmamız gerekiyor? Şöyle yokuş aşağı kendimizi bırakıp kaçın, yukarıdan çuval gibi geliyorum. Bir kere uyarı, onu yapmadan önce pasaport, cüzdanı çantamızda, cebimizde olması gerekiyor. Bu adamın bir evrağa ihtiyacı var ama ülke girişi için pasaporttan bahsetmiyorum. Siz daha iyi anladınız beni. Evet, evet. Çevredeki jenerasyon değiştikçe, mesela benim oğlum otomobil istemiyor biliyor musunuz? Otomotiv firmalarının eski parlak günleri yavaş yavaş suya düşüyor. Biliyor musun? Yeni nesil gençler artık böyle kapının önünde koca bir araba istemiyorlarmış. Küçük olsun, elektrikli olsun. Tüketici araştırmaları diyor ki, lan neden istesinler zaten yani? Değil mi? Mesela Bitez sahilinde Bodrum'da yürürken o yeni nesil kuryelerin motoru her an üstüne çıkma tehlikesi yaratırken, bir de otoparkçıların fahiş fiyatları, o haraca ortak olmak istemiyor. Kafaları rahat. Biz hanımla 3 gün önce evlilik yıldönümümüzü devirdik ama bu 55 yaşın olgunluğuyla evde koltukta oturmuştum. Bu dünya trendlerini ondan duydum. Kadın bana baktı, dedi ki başta şu pasaportsuz yuvarlanarak dünyayı kurtarmaya çalışan adamın vizyonu bile senin radyoda yaptığın geyikten daha mantıklı. En azından spor yapıyor, spor. Bu göbeğinin hali nedir ya? 12 kilo verdin hala hımbılsın ya.

0: İyi akşamlar dinleyiciler.
1: Sizi kıskanıyorum ama size hiç mi hiç acımıyorum. Evet, yani siz özgürce arabanızda ilerleyip biraz sonra evinizde olacak şekilde yollardayken ben loş ışıklı bir stüdyoda iki tane genç asistanımla yayındayım ve... Aslında ne o asistanlar var burada, ne stüdyoda öyle bir kalabalık, loş ışık falan da yok. Yani karım bir ampul taktı, bu odada yayın yapıyorum da tamamen kendi kendime olumlama yapıyorum. Anladın mı? Sefaletimi, yalnızlığımı biraz daha az hissettirecek. Her şeyi denemeye hazırım. Her şeyi deneme kardeşim. Beni tanımayanlar için kendim hakkında bilgi vermeme gerek var mı bilmiyorum. Yok. Sağınızdaki, solunuzdaki herhangi birine sorarsanız Bay J diye benim hakkımdaki her şeyi zaten anlatacaklardır size. Burası Kral Pop Radyo. Türkiye'nin en hareketli frekansı, her yaştan insanın severek dinlediği bu program için... Gerçekten çok çaba sarf ediyorum arkadaşlar. Bir yandan en yeni oyun konsolu modellerini, teknolojik gelişmelerini yakından takip ediyorum. Diğer yandan genç kuşağın ne kadar dejenere olduğundan falan bahsetme. Tabii ben o dejenerasyon lafına pek şahsen inanmıyorum. Çünkü bana göre o kelime dünyadaki değişime ayak uyduramayan eski kafalı insanların işin içinden çıkamadıkları zaman uydurduğu allı ballı bir yakıştırmadan başka bir şey değil. Sağ olun gençler, sağ olun. Biliyorum, biliyorum. Sanki sizin ağzınız gibi konuşuyorum değil mi? Evet, mahsus yaptım. Daha epey bir sene çalışmayı düşünüyorum da onunla. Dejenerasyon. Her şey değişir abi. Biter, sonra yenisi başlar. O da biter. Yine yenisi başlar. Bizim insan olarak en büyük hatamız kendimizi çok fazla ciddiye almamız abicim. Yani şu koca evrende tek başımıza olduğumuza inanabiliyor musun? Nerede olursa olsunlar bizden daha garip, daha tuhaf kararlar alan başka bir canlı türü yaşıyor olabilir mi sizce? Zor. En tepede biz varız. Bak. Sizi de anlamaya çalışıyorum aslında. Şimdi yaz yeni bitmiş. Eylül'ün bu serinlemeye başlayan günlerinde gece üstünüze ince bir örtü almışsınız. Yetmemiş. Sabah bir uyanmışsınız. Boğazınız cayır cayır yanıyor. Tatilden daha yeni dönmüşsünüz. 2 hafta önce güney sahillerinde rahat rahat güneşlenirken bugün kilitli yollarda, kargaşanın içinde öksürerek insanlarla cebelleşiyor. Üstelik evdekilerle telefonda durup dururken hafiften tartışmışsınız. İnternetten aldığınız yeni televizyon bozuk çıkmış. Hakkınızı aramaya çalışıyorsunuz, arayamıyorsunuz. Kafayı yemek üzereyken radyoyu bir açıyorsunuz. Komedi programı dinleyip neşeliyim derken mikrofondaki adam sana dönüp diyor ki kardeş sen aslında bir hiçsin, evrenin en şanssız canlılarına mensupsun. Ay moral düzelteceğim. Doktorunuz Bahçe'ye geldi diye başlayıp buraya nasıl geldik ya? Sözüm meclisten dışarı bu arada. Sizler harika insanlarsınız. Benim programımı dinleyip o ince şakaları, sarkazmı anlayabilen küçük bir profilin ender bulunduğu zekadaki üyelerisiniz. Yanımda olduğunuz için eyvallah. Bana da burada her akşam o esnaf uyanıklıklarını, o toplumsal arızalığı ineleme şansı veriyorsunuz. Onun için de ayrıca teşekkürler, ayrılmayın lütfen. Kral Pop Radyo burası. Kalbim sen...

0: Hesabı alabilir miyim?
1: Buyurun, hesabınızın %20'sini Vakıfbank ödedi.
0: Nasıl yani?
2: Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla tüm yurt içi ve yurt dışı restoran harcamalarında %20'ye varan indirim ayrıcalığı sizi bekliyor.

0: yapmayın.
1: Sen için rahat ye diye pestisit analizleri yapılan meyve sebzeler Getir Büyük'te. Düzenli analiz raporları ürün detayında. Taptaze ürünleri şimdi keşfet. Getir.

0: ulaşın. Telefonunuza onay geldikten sonra belgelerinizle birlikte en yakın Denizbank şubesine gidip işleminizi sonuçlandırabilirsiniz. Denize çek gönder, App Store'da, Google Play'de.
1: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Sun kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
2: Evde huzurla, yolda güven.

0: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Okul heyecanı başladı. Okula hazırlanırken sağlık güvencesini unutma. Tamamlayıcı sağlık sigortasını çok avantajlı fiyatlarla ve 12 aya varan taksitle alın. Sağlık sigortası Sigortam.net'ten alınır.
2: Kazancım net, Sigortam.net.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Anadolu Sigorta'dan yeni kasko poliçesi yaptıranlar Opet'e giriyor, kazançlı çıkıyor. Siz de 31 Ekim'e kadar Anadolu Sigorta'dan 2016 model ve üzeri hususi otomobiliniz için kasko poliçesi yaptırın. Değeri 1500 TL'ye varan Opet yakıt puan kazın. Detaylı bilgi opet.com.tr ve anadolusigorta.com.tr'de.
5: Her gün öğrencileri okullarına, çalışanları işine yetiştirenlere müjdemiz var. Renault Master Minibüs okul ve personel paketleriyle yeniden yollarda. Yeni Master Minibüs üst düzey iç mekanı, konforu ve geliştirilen manevra kabiliyetiyle her yolculuğa hazır. Üstelik lansmana özel yaz aylarında ödemesiz 48 aya kadar vadeli 1 milyon 500 bin TL kredi fırsatıyla. Ayrıntılar Renault.com.tr'de.

İyi akşamlar millet. Umarım keyifli bir gün geçirmişsinizdir. Güzel olmadığını düşünüyorsanız ısrar etmek istiyorum. Bu harika bir akşam. Çünkü yarını hesaba katmıyorsunuz. Neden bilmiyorum ama yarın perşembe günleri yollarda haftanın en çekilmez kalabalığı oluyor. Aslında öyle olmuyor tabii ama yarın trafiğe çıktığınızda "Yok canım, radyodaki adamın dediği kadar kötü değilmiş." deyip kendinizi avutabilmeniz için erkenden psikolojinizi hazırlıyorum. O kilitli yollar öyle bir seviyede ki, yani büyük şehirlerde bunun sorumlularından biri de maaşlara, bazı insanların maaşına yapılan artışların arkasına, yani şu araç miktarıyla yollardaki asfalt miktarının birbirini tutması gerekmiyor mu? Yani belli bir oranda. Bu aylık araç satışı durdurulmuştur. Asfalt sınırını geçtik diye. Yeni asfalt yapıldığında yeni kontenjan açılacak. Benim mantığım böyle çalışıyor. Bu akşam karımla baş başa yemeğe çıkacağız. Çok duygusal, öyle mum ışığında bir şeyler olsun istedi bizimki. Ben uzun süreli ilişkilerde çok karşıyım. Bu aşırı duygusal, öteden beri. Zaten burcumun getirdiği realizm yüzünden yay burcuyum. O tarz jestler benim dünyamda hiçbir anlam ifade etmiyor. Etmiyor abi, ne yapayım? Bizimki döndü dedi ki, ya aşkım sanki ilk randevumuzmuş gibi yapalım mı? İlk defa baş başa çıkıyormuşuz gibi dedi, tamam mı? Hayır dedim. Ne yapmıştık o ilk gün? Yemeğe gittik. Değil mi? Gazlı içeceklerden yudumladık. Sonra seni evine bıraktım. Bari altıncı buluşmamız gibi yapalım. Bari altıncı buluşmamız. İçinde gecenin içinde benim için de bir şey olsun dedim. Evlilik yıldönümümüzün ardından bu kadar yakın neden yemeğe çıkıyoruz? Ya bu ekonomik, bu kadar borcum varken. Geçmişteki flört sabıkalarımı düşününce kadınlardan yana şansım pek iyi gitmedi. Benimle olan kadınların da pek şanslı olmadığını söyleyebiliriz. Evet, biz de... Nedir bu üstümdeki uğursuzluk ilişkiler konusunda diye sorduğum çok gün oldu. Yalan yok. Bir yandan da kendi kendime hep şunu dedim. Şükür dedim, bunu bulamayanlar da var. İyi kötü hep bir sevgilin var Bayci. Şükür dedim. Yani evet, evde bazen adamı dertten kederden kahrediyorlar ama en azından varlar yani günlerce. Ne bileyim, eminim şu anda beni dinleyenler arasından günlerce kırbaçlanmaya hazır olanlar vardı. Yani bir tane ilişkisi olsun diye. Bir de ben çok tembelim yani. İlişkiler için de çok çalışamıyorum. Yani başıma fazladan iş çıkmasın da ne olursa her şeye razıyım. Yeni kadın mı? Yeni kadın olsun. Öbürüne aşıktım ama çok önemli değil. Yeni bir şey yapamayacağım. Çaba sarf edeyim. Sadece ilişkilerde değil. Eskiden ben bu mesleğe henüz başlamamışken, genç bir delikanlıyken sabah 9 akşam 5 düz bir şirkette çalışıyordum. Başımda da benden yaşça büyük 40'lı yaşlarında bir kadın müdür vardı. Sonra bir gün bu kadın benim üzerime gelmeye başladı. Böyle odasında çağırdığı zaman ince yürümüyor, düz koşu da değil, depar. Depar modunda. Ben de şirkete haksız davranış davası açıp maddi tazminatını nakit olarak işsiz kalacağım. Her neyse, her şeyi anlatmaya gerek yok. İşten ayrılacak durumum yoktu. Ticari zekam da yok, anlayacaksınız. Yani bu şovmenlik mesleği benim için resmen gökten düşmüş bir lütuf. Yani. Her insanın hayatta bir kez yakalayabileceği o büyük şans kapısı. Ben onunla çok erken yaşta karşılaştım. Sizle beraber yiyoruz. İyi akşamlar diliyorum.

olsun diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112
1: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.
2: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
4: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili çiftçi dostlarım, ben Alten Erkekli. Toprağın kıymetini bilen bilir. Bir mahsulün bereketi doğru zamanda yapılan tarımsal sulamayla başlar. Bereketli bir hasat için suyu verimli kullanmak, artan maliyetleri kontrol altında tutmak artık büyük bir önem taşıyor. İşte tam da bunun için size güzel bir haberim var. Çiftçinin en büyük mutluluğu toprağına verdiği emeğin karşılığını aldığı zaman başlar. İşte bu yüzden CV Enerji, Türk mühendislerinin geliştirdiği yerli ve milli üretim gücüyle yeni nesil AgriFlow güneş panelini üretti. Bu sadece bir güneş paneli değil, ülkemizin teknolojisini, mühendislik gücünü ve üretim kabiliyetini tarlalarımızla buluşturan önemli bir adımdır. Bugün CV Enerji'nin Türkiye'de geliştirdiği bu teknoloji, yarının dünya tarımına yön verecek güçlü bir vizyonun eseridir. CV Enerji'nin ürettiği yerli ve milli yeni nesil triple cut hücre teknolojisi sayesinde daha az panelle daha çok enerji, daha fazla enerjiyle daha çok bereket. Sadece CV Enerji bayilerinde. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isg.info.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tavsiye eylemlerinize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle